Oskir kat kahtar lizut şakar şarti mi çumem. Garunk van zahi gbatsi seri marti mi çumem. Maziret reham patatace varti mi çumem. Maziret reham patatace varti mi çumem.

hayatımı benim en durgulam dardır saraba. Hayatımı benim en durgulam dardır saraba.